Anadolu Vazirleri ve Yasad Şebanisi be hapen şemiye serdana Türkiye'de gel. Gel ko havdadi ya ko havat ya khaya Türkiye'ye hakan fidan dice ve.

Anadolu Vazire der ve yasad şebani sebe ha penşemi serdana Türkiye de gel gel ko havdadi ya ko havat ya khaya Türkiye re hakan fidan dijeve.

Anadolu Vazirler ve Yasad Şebanisi ve Hapen Şamiye Serdana Türkiye'de gel gel ko havdadı ya diya ko havat ya khaya Türkiye'ye hakan fidan dice ve.

Anadolu Vazirleri ve Yasad Şebanisi ve Hapenşemeye Serdana Türkiye'de gel, gel ko havdadi ya diya ko havat ya khaya Türkiye'ye hakan fidan dice ve.

Anadolu ve Vazirler ve Yasad Şebanisi ve Hapenşemeye Serdana Türkiye'deki Ali Gelko Havdadi Yadiyako Havatiya Hayat Türkiye'ye Hakan Fidan Dicive.

Anadolu Vazir Eder ve Yasad Şebani sebe ha penşemeye serdana Türkiye de gel gel ko havdadi ya ko havat ya khaya Türkiye re hakan fidan dice ve.

Yusuf qabawali rebebele kocah kirina ka o kampanyen ko nefti ya suri li gel kuşanda ya ka az bilindiyi ji vazaratan reji ya Arabistan'ı soğudu. Konu veri ya kampanyan herimazın en ko hani rejiye de adın avda biya jibiya o her du aliyen ji ko delfeteyen ko ve berihinin yen ko berdestiyen o ko qaydin ko hafkariya hafbaşda kare de ko nefti ve gazı da ji li gel ko gördün ekin. Gidraj bu kopish kira kirna ka proje ye kosh pedan inkarin enerji u gaze da jive gal go hatne gidraj bu kopish kira kirna ka proje ingish pedan inkarin enerji u kot kirna ka ha ferhin inko va berhin le suri ko pe ja kirna

Yusuf qabawalira bebera ku cehkirina ka o kampanyen ku nefti ya suri li gel kuşanda ya ka az bilindiyi ji vazaratan reji ya Arabistani Suudi konu neriya kampanyan herimazin en ku eni reji edadın avda biya jibiya u her du aliyen ji ku delfetin ku ve berihinin yen ku berdestiyen u ku qaydin ku hafkariya haf başda kareyde ku nefti u gazede ji li gel ku guhirdin ekin Nitraj bu kopish kira kirna ka proje ye kosh pedan en karin erici u gaza da jiri gel guhirtne. Nitraj bu kopish kira kirna ka proje en gish pedan en karin erici u kot kirna ka hap verhinin ko vaverhinin lusuri kut pija kirna.

Yusuf qabawali rebebele ku cehkirine ka o kampanyen ku nefti ya suli li gel kuşanda ya ka az bilindiği ji vazaratan reji ya Arabistan'ı soğudu. Konu nereye kampanyan herimazın en ku en reji edadın avda biya jibiya u her duali yenci ku delfeten ku ve berihinin yen ku berdestiyen u ku qaydin ku hafkariya hafbaşda kareyde ku nefti u gazede jili gel ku guhirdinekin Gidinaj bu kopiş kira kırna ka projeyi koş bedanen karin erici u gazı edeciyle gel guhirtine. Gidinaj bu kopiş kira kırna ka projeyi koş bedanen karin erici u kod kırna ka hep verhinin ko vaberhinin lüsuri kutbeja kırna.

ya. Hezar çarşınız keftin evi tamamı şi anji başı ko. Datıvın kuvveti Suriye bir ya ko. Ben haşen ko valatiyan hatiye mücakirin. Bu havallanın hene. İş bu ko despekirine ka. Politik olmak da ko. Beşe ko şi şi valatiyan. U hatiye mücakirin. Havallanın hatiye şi bu despekirin. Politik olmak da şi elektronik de şi bu ko. Hesim kerne ka. Beşkan ko şi hündüre delfayı.

3 veya Suriye'ye sırışı bani de konferansa da kuruşna mavaniyan da legal kohak peşek de kuruşya hatır kireji hakan fidara gütüye. Am da xebutun işbu ko. Anjam da handına kaperujaya gire dan ariye ko. Hesi niye terniye de ko treni de navbera Suriye, Türkiye ve Arabistan'ı Suudi oradan da be. Oma behsa ko dizdaktına ka çalikiyen lijneya çara ko. دریایی ناکری یا دیرو کا اوچ کو اردنگاریان چار دکن کو سوری جیبی بکو گرده که هری کو کورت و ابوریاد کو نقشه بازرگانی ده جیهانی ده.

Vaziyetler veya Suriye Şebani de konferansa da kuruşna mavaniyan da legal kohak peşek de kojiya hatır kireji hakan fidana gütiye. Amda xebutun bu ko. Anjam da handına kaperu jaya gredan ariye ko. Hesi niyet erniye der ko treni de navbera Suriye Türkiye ve Arabistan'ın Suudi oradan da be. Oma behsa ko dizdaktına ka çalikiyen lijneya çara ko. دریایی ناکریال دیروکا اوچ کو اردنگاریان چاردگن کو سوری جیب بکو گردکا هری کو کورت و ابوریاد کو نخشه بازرگانی ده جیهانی ده

Bu atletler veya Suriye sırası bani de konferansa da kuruşna mavaniyan da legal kohak peşek de kuruşya hatır kireji hakan fidana gütüye. Am da xabutun işbu ko. Anjam da handına kaperuje ya gredan ariye ko. Hesiniye terniye de ko treni de navbera Suriye Türkiye ve Arabistan'ı Suudi ordan da ba. Oma behsa ko dizdaktına ka çalikiyen lijne ya çara ko. دریایی ناکری یا دیروکا اوچ کو اردنگاریان چاردگن کو سوری جیبی بکو گردکا هری کو کورت و ابوریاد کو نخشه بازرگانی ده جیهانی ده.

Diyarbakır, Ceride Hürriyeti, Lisan Aziz Korkmaz. Ah, dil şevuti keko, azı iro bejim daire beni.

Muhammed Zirdir ve ya Suriye Yasalı Şeybani de konferansa gidek Rujna Mavaniyan da legal kohak peşe gidek kojiya xatır ki rejim hakan fidan regutiya hem de xebutun iş bu ko ancam gahandı neka perujaya gredan ariye ko hesiniye teraniye del kotreni de navbera Suriye Türkiye ve Arabistan'ın Suudi oradan da be ama behsa ko rezdak neka çalikiyen lijneya çara ko deryayi nakiriya ciruka کو اردنگاریانه چار دکن کو سوریه جی ببکو گردکا هری کو خورتو ابوریاد کو نخشه بازرگانی ده جیهانی ده

kuhani engeller şi gundancı. Şi vaye ka pepulukan ku bistinen. Ango ku bana heri ku khani eki jindin re ku bdemina ku saveki yaka jibeli jiwe jipiraniya gundan leser kuviye belku şekni şuna vari hati ava kire. U halki bariji kevri şuna vara. Jibu ku ava kirena ka bu kartine. U bira ku sinji ku sirincanji ku jibeli ku habunji anji ku nıxaptandı.

Kuat Zeytir ve Yağ Suriye Sırışı Bani de konferansa gıda kuruş namavaniyan da legal kohak peşe gıda kujiya hatır ki reji hakan fidara gütiye. Hem de khabitun jubu ko. Anjam gahandına ka peruje ya gredan ariye ko. Hesi niye terniye del ko treni din avbera Suriye, Türkiye ve Arabistan'ı Suudi ordan da be. Oma behsa ko rezdaktına ka çalikiyen lijne ya çara ko. دریایی ناکری یا دیروکا اوچ کو اردنگاریان چاردگن کو سوری جیبی بکو گردکا هری کو خورت و ابوریاد کو نقشه بازرگانی ده جیهانی ده.